0: inside coconut. The breeze of Saturn, they keep me cool, they give me stamina. And she say she like me a lot. She went for the cut, she lay when I bop. Just like what I went inside coconut. Breeze of Saturn, they keep me cool, they give me stamina. And she say she like me a lot. She went for the cut, she lay when I bop. Am I in me mind, then Sukuju? And then Joe Jari, Linted. May God forgive thy Buru Doom Doom, Tiawa Buru Ju.
1: Poison from your mouth.
0: This is like Shura Tempest. Paralyze me, choke me. I'm on your binu, meo, binu, meo, binu, meo, binu, meo, binu, meo, binu, meo, binu, meo, binu, I'm on your binu, meo, binu, meo, binu, meo, binu, meo, binu, meo, binu, meo, binu, meo, binu, meo, binu, meo, binu, meo, binu, meo, binu, meo, binu, meo, binu, meo, binu, meo, binu, meo, binu, meo, binu, meo, binu, meo, binu, meo, binu, meo, binu, meo, binu, meo, binu, meo, binu, meo, binu, meo, binu, meo, binu, meo, binu, meo, binu, meo, binu, meo, binu, meo, binu, meo, binu, meo, binu, meo, binu, meo, binu, meo, binu,
2: Binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu, binu